Yukarıdaki ayetlerin tercümesi tuanıkça Naite şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi olan başlayman Toprakını soğurgıcı şamallar bilen kasam ki Yağmurlarının ağırlıkını kötürgüçü bulutlar bilen kasam ki Su üstüde yinik mangıcı kemiler bilen kasam ki İşini yani bedenler arasında rızıklarını Yurtlar arasında yağmurlarını taksim kılgıcı periştiler bilen kasam ki Silahge vade kılıngan azap, savap, kıyamet katarlıkla elbette rastır. Yaşı emellerini mükafatlaş, yaman emellerini cezalaş, çukum bulduğun iştir. Yolları bar asman bilen kasem ki, Peygamber hakkıda silahının sözüne hakikaten hılmıkıldır. Allah'ın ilmi ezelisi de hidayetin buruvetilgen Adem, Kur'an'a ve Muhammed Aleyhisselam'a iman keltürüştün buruvetildi. Kazzaplarga lanet bolsun ki ola cehaletke çömgen bulup ahiret işinin gaflatıdır. Ola Resulullah'tan kıyamet kaçan buludu dep soraydı. O bolsa o günde dozakta azap kılınan kündür. Dozakka mükel periştiler olağa silahge kılınan azapını tatanla. Bana bu silah dünyadaki çağınlarda aldırılgan dersidir deydi. Şübhisiz ki takvalarla cennetlerde ve ekip durgan bulaklarının arası da buludu. Ola perverdigarı ata kılgan narsilerini kubul kıludu. Ola bunundan ilgiri yani dünyadaki çağda yakşı iş kılgıçıla idi. Ola keçisi az uxlaydı. Ola seherlerde perverdigarıdan mağfiretliydi. Olanın pulmalarda sayılla ve ibbetlikidin sayıtlık kılmaydıgan muhtajla hukukka iyiydi. Yani ola sayıllağa ve muhtajlağa sadakı kılattı. Zeminde ve özünlerde Allah'a için itikad kıldık Allah için Allah'ın kudretini ve birlikini gösterdiği nurgun alametler var. Bunu görmem selam. Asmanda silahının rızkınla var. Silahge vade kılınan sevap var. Asmanın ve zeminin perverdigarı bilen kısım ki silahge vade kılınanlar ise özünlerinin sözle ve kalınladık yani söyleşinlerinin özünlerine enik bulguduk haktır. İyi Muhammed, sana İbrahim'in hürmetlik mühimallarının haberi yetti mu? Öz vaxtıda ola İbrahim'in yanına girip selam dedi. İbrahim selamını ilik aldı. İşi de natonuş adamlar qoydu. Şunun bilen o asta ailesine çıkıp, pişirilgan bir semiz muzayını elip girip ulanın aldığı koyup, himmim silah dedi. Ulanın tamak yemegenlikini körüp dedi de uladın korktu. Ula korkmayın, biz perverdigarının elçilerimiz dedi. Ola İbrahim'a bilimlik bir oğul bilen hoş haber verdi. İbrahim'in ayalı süren serip gelip, Ecep'ten gelip eden özünün yüzünü kaçatlap, ''Ben tuğmas mamay tursam, kandak tuğmayın'' dedi. Ola, perverdigarın şundak dedi, ''O hakikaten hikmet bilen işkıl koşudur, hemmini bilgücüdür'' dedi. Örmetlik radyo oğuşla, yukarıda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tercümesi namlık bir yürüyüş programımızdan bugünkü bölümde Zariyat Suresinin birden 30-gıcı bolgan ayetleri ve tercümesini aldılar. Köngül koyup tanışınlar üçün rahmet. Yine bir katımlık programımızda görüşçe aman bulunlar.

Fakatsız bir adet de sipaldı. Kuba Taşkışlı Ministri Bironu Rodriguez, Amerika Koşmi Tatlarının Kuba'a karatkan yana embargolarının halkının asasi münazımatlarının bərman buluşu otusağı bulu atkalıqını bildirdi. Amerika Taşkışlı Ministri Marco Rubio'nun Kuba hükümetinin halkı asasi münazımatlarının təminlişini tutuş maksadı hareket kılış bulanı eyipligen Rodriguez mundaqdırı. Bu embargolar bulupma Kuba'daki xüsusi küçük ve otoritetdeki karxanalar tarafından təminlendirilen yemek içmek, doğru dermek ve tibbi üskünlük açılan konteynerlerinin toşuluşuna tutulub olmaqda. Pakistan ve Suriye iki devlet münasibetini küçəyitiş meselesine müzakirə qıldı. Suriye Taşkışlı Ministri Əsəd Həsən Şeybani ardın 19 yıl ötkəndən kən Pakistan'a ziyarə qılğan üçüncü Suriye Taşkışlı Ministri oldu. Suriye Taşkışlı Ministri Əsəd Həsən Şeybani İslamabadda Pakistanlı kəsibdişi İsaq Darıplan birəyə gəcəm bulub, iki dövlət həmkarlıqı və rayonluq özgürüşlərini müzakirə qıldı. Bu ziyaret 2024 yılı dekabrda Bəşər Əsəd hakimiyyəti adırılğandı bu yankı tuncu xıtımlıq ziyareti sapılındı. Ministr Şeybani'nin ziyaret çaryanızı yana Pakistan Baş Ministri Şahbaz Şerif və başqa yuxarı dərəcəlik hükümet əmaldarları bilən görüşü kütülməkdi. Suriye Taşkışlı Ministeri derecesi ki, en ahırkı ziyaret 2007 yılı Velid El-Muallim tarafından elib berilgaydı. Rusya Amerika'nın Tehran karşı tutkan hususiyası da tajavuzçı taraf dep eyipildi. Rusya'nın Birleşken Devletleri Teşkilat Turuşluk Daimi Vekili Vasili Nebenzya Amerika'nın Tehran karatkan sevsiz tajavuzçılıkını tanıkıldı. Rusya'nın Birleşken Devletleri Teşkilat Turuşluk Daimi Vekili Vasili Nebenzya Moskova'nın İran hükümetine söhbet ötküzüşke ilhamdarlıkını ama bu cihette besim işletmekalıkını bildirdi. Nebenzya Amerika Koşmi Tatlarını Tehran karta sevsiz tajavuzçılık kılıç bilen ayıpıldı. O, Amerika Prezidenti Trump'ın İran iqtisadını yitim kaldırış ve Tehran bilen münasibeti bar devletlerine embargo yürgüzü şeklindeki yeni planı kartı Moskova'nın bundaq besimlığa pisan kılmadığını bildirip mundaqdırı. Rusya iqtisadını yitim kaldırışı kartılgan üçüncü köp embargo ve tehditlerini gördük ki, emri bulağa artık ehemiyet vermemiz. Rusya iqtisadını ensirmen. Biz bunun hüdüsünü çıkalayımız. Radyo'nun için aziz dostlar yukarıda haberler aldılar.

Adalet ve Terakkiyat Partiyası 14. Ağustos kurulganlığının 25 yıllığını tebrikledi. Türkiye bu çuvarlık eserini Türkiye'nin dünyavi güç tertibindeki oranının yukarı götürülüşü yol açan hel kılgıç bir devirde baha veriyordu. Partiye kurulup uzun ötmey hakimiyet bir şey geldi. Ve kinki yıllarda Türkiye'nin içki siyaseti ve halkara ornada çunkur özgürlüklerini vücudu çıkardı. İçki işlerde mukumluklarını küçültecek ehmiyet belgen hükümet, kinçe Türkiye'nin rayılılık ve dünyavi rolun aşırışını maksat kıyan güçlük ve emniyetçen taşkı siyasetini şekillendiriş ve yol koşku yüzlendi. Adalet ve Terakkiyat Partiyası hükümeti hakimiyetinin destlepki yıllarda iktizatını küçültüş ve Türkiye'nin halkara ordunu yakışlaşkı merkezleşti. Avrupa İttifakı'na azabılış nişanı karab ilgirleş bilen bir vakitte koşun devletler bilen boğan münasebetini bu yakışlaşkı terişti. Vakitinin ötüşü gelişip Türkiye iktizadi küçüğünü kengeytiş ve rayılılık tesirini aşırış için Otur Şarık, Balkan, Afrika, Kavkaz, Otur Asya ve tekimi Irak rayılılığa kartılgan köp yönelişlik içi siyasetini yol koydu. Şunun bilen birge Gərb bilen boğan ənənəvi münasibətlərini üzməsdən taşqi münasibətlərini köp xillaşdırışıq terişdi. 2005-ci ilə Avropa İttifaqı əzabılış söhbətlərinin başlanışı Türkiyənin Gərbkə yüzlənişini namayan qıldı. Bu məzgildə Ankara xoşunları bilen boğan ciddiçiliklərini pəsəytdiş, Afrikaya içirtdiş, Paris qoltuqı dövlətləri bilen ixtizani münasibət tərəqi qıldırmış və Otur Asiya bilen boğan orqallaşqan alaqını küçəytiş kükü çıxadı. Hakimiyetinin ikinci 10 yılı da Adalet ve Terakkiyat Partiyası, Otur Şarkı'daki Arap kozgulanları, Suriye'deki kalaymıkançılık, Şarkı Akdeniz'deki ciddiçilik, 15. yıl herbi özgürüş kozgulanı, Garip'nin Türkiye'nin müstakil siyasetleri gibi olan narazılığı, Rusya-Ukrayna ciddiçiliki ve Katar'ı yürgüzülgen Kamal Katarlık bir Katar sınaklağı düş geldi.

Türkiye NATO bilen boğa alakasını küçeytiş bilen bir vakitte Rusya, Otrasya, Paris koltuğu, Asya ve Afrika Katarlık başka küçük merkezler bilen mu callık ve evrişim münasebetlerine ravajlandı de. Bu stratejilik müstakillik Türkiye'nin müdafiye iktidarını küçeytişi şarait yarattı. Türkiye'nin müdafiye sanayidiki yerlik işlep çıkış nisbeti 2002 yılı 2% etrafı da boğan bolsa, bugünkü günde 80%'den aşkan ve devamlık işi vatkallığı bildirildi. Türkiye'nin uçuksuz hava aparatları, uruş parahotları, bronelikleri, başkurulduğun bomba sistemleri ve elektrolik uruş iktidarı iktizatı töhpü koşuş bilen bir vakitte Pakistan, Ukrayna, Paris koltuğu devletleri, Afrika ve Otrasya bilen boğan münasebetini çunkurlaştırıştaki taşkı siyaset kuralı aylandı. Bayraktar uçuksuz hava aparatları ve 5. evlat kan köreşçi ayrıplarını halkara sahnede dikkat kozgudu. Türkiye'nin müdafiye ve avasiya eksporti 2002 yıldaki 248 milyon dolardan 2005 yılı 10 milyar 50 milyon dolarga yetti. Müdafiye sanayideki ilgirleşle Türkiye'nin harbi hareketlerine tekimi müstakil edip bir şey şarait yarattı. Şunu bilen birge Türkiye teknikilik kemçilliklerini toluklaş için tetkikat ve terakkiyat sahesine zor meblağ silip atadı. Türkiye ötken 20 yılda Somali, Katar, Libya, Pakistan ve Azerbaycan'ın yüzü çıkan bir kata devletlerde herbi mevcutluğu ve müdafiye hemkarlıkını küçeytti. Türkiye 7 Ağustos Müslüman dünyasındaki birdenbir yadro kuralığı gibi devlet boğan Pakistan ve dünyadaki en çok nefret işlep çıkartışı devletlerinin biri boğan Saudi Arabistan bilen 3 taraflık müdafiye ittifakı kurdu. Başka Arap devletlerinin mu bu ittifakka koşuluş mülçerini vatkan bulup bunun raylılık, bekhaterlik, emkarlıkı ve tinçlik berpa kılışta yeni devrinin başlanışı buluşunun mümkünlük oktur koyulmakta. Türkiye, Balkan ve Otrasya devletleri bilen mu küçülük iktizadi ve diplomatik münasebetlerini terakki kıldırdı. Türkiye 2005 yılı Balkan devletleri bilen birlikte ötmüştüki dokunuşlarının kayıt partilişinin aldığını iliş, çigra bir xeterlikki, energiye ve katnaş sahelerdeki hemkarlıkını ilgir sürüşmek istedi, Balkan tinçlik süpsü katnaştı.

ترسیاد بوسه ترکیه 2021 یلی ترک کنشینن اساسی دا ترک دولتلری تشکیلاتینن قورولوشوغا یتکچیلیک قیلیب رایون بیلن بولغان مناسبتلرینی ارگانلاشتیریشنی کوچەیتتی. Türkiye Hemkarlık ve Maslaştırış İdaresi TİKA, Yunus Emre İnstitutu, Türkiye Okuş Mükafatı Programması, Türkiye Mağarip Vakfı, Afet ve Ciddi Ehvallarını Başkuruş İdaresi, Türk Kızılay Cemiyeti ve Türkiye Hava Yolları Katarlık Organları her hıl yolla arkalık Türkiye'nin içtimai ve medeni bağlanışlarını kengeytip geldi. İqtisadi Hemkarlık ve Terakkiyat Teşkilatı sallık malumatları asasen Türkiye 2024 yılı tahminen 7 milyar 300 milyon dolarlık umumi iki taraflık terakkiyat yardım belgen bulup bunu 6 milyar 100 milyon doları insanperverlik yardım elden teşkil tapkan.

Hormuz boğazının halkıgan yeni bağlanışla, İran-Amerika uruşu mezgilde Hormuz boğazının takılışı, kuruqlık yolu, tümür yol ve turbi liniyası türlerde görülgen edek, Arap devletlerinin Türkiye arkalık başka rayıllağı tutuşuş ihtiyacını aşırdı. Paris koltuğu devletleri ve Irak, Türkiye arkalık garip çıkış yolu erişişini hala vatkan bulup, Türkiye bu yeni hemkarlık yüzünüşünü karşı almaqtı. Yakın yıllarda Türkiye'nin taşkı siyaseti, rayolluk ve dünyavi gün tertibki təsir gözüküş məqsidi de xalqara teşkilatlar işi de tihama kitablaşdı. G20 devlet guruhi, Şimal Atlantik Əhdi Teşkilatı, İslam Hemkarlık Teşkilatı ve Türk Devletler Teşkilatı Katarlık Münberlerdeki aktif rolü, Antalya Diplomatiya Münberinin Halkaralık Münberge ahlinişi, şundakla Birleşken Devletler Teşkilatı, Avrupa Behaterlik ve Hemkarlık Teşkilatı Dairesindeki vasitçilik teşebbüsleri bu yüzün işinin misalları süptüdü gösterildi. Kulas legende Adalet ve Terakkiyat Partisi'nin çarek esirlik hakimiyeti cereyanında Türkiye'nin künzürü işi vatkan halkara təsiri, güçlük iktizat, müdafiyet sanayiti, soğuda, insanperverlik yardımı, energiye, katnaş ve stratejik şirkçilikle bilen kurallanan aktif diplomatiyanı özara nebiyet gözüş usulü bilen birleştiriş iktidarına bağlandı. Türkiye bugün Balkan'dan Afrika'ya, Karadeniz'den Uttur Asya ve Uttur Şarkı kadar keng coğrafyada nezerden sakıt kılışkı bulmaydıgan mühim bir küştür. Ötken 25 yılda toplanan organlık tecrübe keng diplomatik ve tor ve teknikilik iktidarının Türkiye'nin kelgüsüyle tekemi çoğun dünyavi rolü oynayışka teyyarlıqallıkı otturgu koyuldu.

TRT Uyghurçinin hörmetli ihlasmenleri, yukarıda Mahsus Sahipe namlı programımızın bu haftalık sanıda Recep Tayyip Erdoğan rehberliği de arkadan kurulgan hükümetlerinin mukim ve ameliyatçan taşkı siyaset teşebbüsleri arkalık Türkiye'nin halkara sahindeki kayıt götürüş müsabısını temin kıygan Adalet ve Terakiyat Partiyası'nın 25. yılı ve Türkiye'nin rayonluk hem dünyavi kütüsüptüde kayıt götürüşü namlı makalını sizlerle ortaklaştık. Köngül koyup tanışıklarınızlar için köpten köp rahmet. Aldığımızdaki hepte yeni bir deyim bilen huzurunlarda boğuca aman boğaysa hayır hoş.

Türkiye Avaz Radyosu'nun hürmetli ixlasmelleri. Bugünkü anlatışlarımız bu yerde ahırlaştı. Ertenimiş vakitte Türkiye ve dünya yenilikleri. Mətbuatlarda aldıncı planın oran ağın meselede şundaklı rəngdar sahibilerimiz arqalı qozurunlağı sunulduğun bir-birinin isil programlarımız bilen qozurunladı boğuşa. Həminlağı həmmi de amanlıq dileyimiz. Xeyr xoş.

Çoktandı buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.

Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odalarında. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yürekliyim, uyuyor musun?

0: İT Türkiye Hangya Radyo'ya?
1: Orda Radyo Blas Türkiye.
2: Türkiye Önü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Sie hören jetzt Ne olur, ne olur, ne olur, gesungen von Yasemin Mori.

0: Dinlavatınla Türkiye Avazı Radyosu.
1: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
4: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este radio voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovozi radio sa.
10: It Turkiye hangia radio ya?
2: Oldu radio glas Turkiye.
11: Turkiye önü radiosu.
2: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleyijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowatdaky sanyna başlaýas. Goý berilşimizde 16 metr 17730 kHz ýygyrlyklardan gysga tolkundan gün eferden dikkatiňizi hödürleýäs. Gün eferden berilýän goý berilşimizde Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30 çenli TRT.net.tr salgatynyň internet arkaly Çana antena arkalı Türk Saat 3 A'dan 11.990 yıllıklardan vertikal polarizasyadan kayıt eden dinleyip bilirsiniz.

Salam, qadırlı radio dinleyicileri. Şun sunuotu bağıstanın iki büyük sunuot əgirdinin təsir aslında kemala gilenin, tükünüksüz energiyası ve eğitilmez hüvüsülün çayaklardan aşan, dövruvap sunuot işgarı varada gururun ederiz. Sahnlaştıran oyunlarının yurdun çayaklarının daşına çıkan, Qırğız teatrını daşar yurtlarda tanıdan ustad rejissör ve aktör İskender Rıskulov'un ılxan berci durmuş yolunun iyidine eğiririz. Qırğız teatrına illi diyali şöhre saçan ustad rejissör ve aktör İskender Rıskulov 1941 yılın 30 iyununa Frunze şehrine, yani hazırki Bishkek şehrine haqiqi sunuat ocağını dünya iner. Ol 6 bir maşgalıdı dəllə Qırğız sahna sunuatının ötüşünü ulu təsir etdirən iki büyük sunuat işgarının ocağını eniden doğruyar. Onun qaqası aktorluq ustadlığı olan Rovati Uğurlun, Eserin xalq artisti ve Toktogul Dövlüt Bayranın iyesi büyük aktor Muratbek Rıskolovdur. Ecesi olsa Qırğız eserinin ad kazanan artisti, Qırğızstanın xalq qahramanı ve eserin xalq artistiyen hormatlı adları münasip bulan Sabira Kümüşaliyevadır.

Gaza. Açlık şertlerine ercillik ve insanperverlik. ...2023 yılın oktyabr ayının beri Gaza şehrinin öndevarcılarının eğitilme tutan yerlilik ve tükönüksüz erk isteği bilen ön hatarlarda görüşyanlığını görüyoruz. Öndevarcıların biri yıkılsa onun iyidinden başka biri ılgap gelip onun oranını eyleyer. Olur hayvat atmalara sizi var oluyarlar. Sen molun, yoksam sizi öldürürüz, diyarlar. Emma olur, dınmayarlar, ıyda çekilmeyarlar. Olur kim, biliyanız mı? Olur Gaza şehrinin jurnalistleri. Üstlerine pres dilen yazgı olan gök renkli, ağır soğutlu jurnalist keltekçileri ve kaskları bilen Gaza şehrinin ehli kuncaklarından haber yetiriyen haberçilardır, foto ve video jurnalistleridir. Olorun ellerine yarağı yok. Dine mikrofonları, kameraları ve esasan telefonları var. Olor Palestin halkına karşı amala aşırlayan rehimsiz genotsidi ve rehimsiz çemeleşmeleri aydın hem de batırgay ses filen minutma minut dünya yetiriyarlar. Uruş düzgünlerine göre lokmançılık ve metbuot işgarları nişana alınmalı derler. Emma gurrun Gaza varada gidenne düzgünür kanunlar öz gücünü yitirdi. İsrail 2023 yılın oktyabr ayından beri bilkaslayın nişana alınıp öldürülen 260 jurnalist bilen utançlı rekordların üstüne yine de birini koştu. Sene 2025 yılın 10. Ağustos'ta Enes Al-Sharif şehit edildi. Devam ettir, Enes, devam ettir, devam ettir, sen bizim sesimiz. Açlığın ve hasratın cevri sebepli geplap durkada huşundan gidip, yere yıkılayan adamları görüp, gözyaşlarını saklayıp bilmeyen ağlayan Enes Al-Sharif'i yanından geçip barayan bir Palestinli köşüştürüyor ve işini devam ettirmelidiğini aydıyor. Ol Gaza şehrinin İsrail'in genotsit siyasetini paş ediyen sesidir. Ol 1996 yılda Cebaliya bozkunlar düşölgesine dünyaya iniyor. Çağalığı uruşun, garipliğin ve veyrançılığın içine geçiyor. Jurnalistka meyletin esasında başlayar. Sonra olsa Al Jazeera'nın Gaza'daki havarçısı oluyor. Sonun son olsa ömrünü hakikatin gözlüğüne geçirdi. Dünya onu hasahanaların uçaklarına ve yumurlan binaların üstüne signal gözleyip havarlarını yitirmeye şarkı gördü. Onun kamerası ağaçlıktan ağlayan çağaları, harabalıkların arasında imit gözleyen eneleri, soğuktan ve keserlerden ezir çekeyen asuda ilatı dünya görküldü. Batırgay çıkışları sebeple ol en çemegedek nişan alındı. Amnesty International ona adam hukuklarını koruyucu bayrağını verdi. 2023 yılda İsrail'in bombalı hücümünle kakas ayrıldı. Enes Gaza şehrine jurnalist olmağın kıyınçılıklarını şeyle beyan edipti. Ayrıca Gaza zorluğuna jurnalist olup işleyen olsanız, sizem maşkılağınızam nişana alınıyarsınız. Bunun en aydın soğutnamasını üyümüz nişana alınıp, kakamız şehit edilenini gördük. Vakarlarla kızıklanmağı bes etmeğim ve kârımı taşlap, Gaza zorluğunun gün ortasına gitmeğim için batıvalcıdan en çemegede kaybatlı duyduruşlar edildi. Hayvatların ıyrı hiç kaçan üzülmedi. 2025 yılın 10. Ağustos'ta akşam Gaza şehrindeki şifa hastahanasının koloyuna yerleşen metbuğut çadırına İsrail hava hücumunu kurdu. Hücumda 4 jurnalistle birlikte Enes hem şehit oldu. Şehirlikte uruşun baştan gününden 10. Ağustos'ta çenli öldürülen jurnalistlerin sayı 238'e yetti. Ölüm ona korkuyunun içine gelmedi.
Tersine ol özüne tarap gelýän ilhençligini ınamlı we gorkusuz nazarlar bilen syýnlady. Enes ardan çykmadan ozal iki sany möhüm iş etdi. Biri dünýä beren ýüzlenmesi, beýlekisi bolsa nowaty başga birine tapşyrmagy. Yazan wesiýetnamasynda şeýle sözler bar. Eger bu sözler size yetýän bolsa, onna Israiliň meni öldürmegi we sesimi kesmegi başaranlygyna ynanyň. Men bu pajygany dolulygyna başdan geçirdim. Yetkiýini ençe mögedek çekdim. Muňa garamazdan hakykaty ýoýman we üýtgetmän bolşy alyp beýan etmekden hiç haçan ýüzi urmadym. Gazany unutmaň. Onun ikinci işi bolsa, nuvatı tavşırmak hakkındaki tehbetteşliğidi. Enes al-Şarif, qiydi bilen gurluşyardi. Üns verip seyretseniz, bu adatı kaka bilen qiydin arasındaki tehbetteşlik del. Bu öngdavarcinin baydağı yaş nesle tavşırmakıdi. Şu gün ya da ertir öldürülüp bilinecektiğini bilyen kakanın öz perdendine mirasını tavşırayan fırsatıdır. Kakam Trump bizi Gaza şehrinden çıkarmak isleyenin aydiyar. Sen Gaza şehrinden çıkmak isleyen mi? Yok, men Gaza şehrinde kalırın. Gaza şehrinde kalırsın mı? Nemçin? Sebep men bu yeri kovuryan. Demek sen Gaza'nı kovuryan. Hava, eğer seni Katar'a uğratmak istesem, yok. Yordanya, yok. Ya da başka bir yurda uğratsam gider miydin? Yok, hiç yerine gider.

etmerin, men şu yerde Gazi şehrine kalırın. Demek Gazi şehrine kalıp bu yerden hiç hasan çıkmardın. Hava, hiç hasan çıkmardın. Onunla Trump'a ait. Biz bu yerden çıkmardık. Biz bu yerden çıkmardık ve görüşürüz. Karşılık korkuduruz. İnni Enes Al-Sharif yok. Ama onun kamerasının şayiatlığı Gaza şehrinin köçelerini ve tarihin hakidasını yaşamaya devam eder. Sene 2025 yılın 11. oktyabrı. Salih Al-Jafarawi öldürüldü. Dünya onu beğenç bilen Gaza şehrinin köçelerini ılgayarka atışığın bet edilenliğini haber veren portotlarını görüpdi. Demirgazık Gaza şehrinde yaşayan adamların ağlavasına internet yok. Sonun için olur henüz atışığın bet edilenliğini bilen oklar. Sol sebeple oluru giyigirip bahtlı ses bilen düşündürmeli. Çadırlarda yaşayanların bağrı eşitsin. Uruş kutordu. Atışığın bet edilmeği boyunca ılalaşık kazanılı. Genosidin ilkinci iki yılının devamına Salih Al-Jafarawi kaya güllü, kaya ağladı ama hiç haçan umudunu yitirmedi. Gaza şehrindeki Palestinlilerin baştan geçiren vakalarını ve görüşünü dünyaya getirdi. Kardeşi Enes Al-Sharif'in şehit edildiğini haber verenine şöyle diyerdi. Biz bir yıl 8 ay bari Gaza şehrinin yüreğinden size haber veriyoruz. Bugün olsa Enes Al-Sharif şehit edildi. Ey dımyan dünya, bizi gör. Ey dımyan dünya, bizi eşit. Ey dımyan dünya, biz ölüyoruz. Atışık bet edilenden bir neçe gün son Salih Al-Jafarawi Gaza şehrinin sabrı etrafına edilen veyrançılığı delillendirip diyor ki, İsrail tarafından kullanılan yaralı toparlar tarafından zamun alındı ve cezalandırıldı. Onun bedeni 7 ok bilen deleme deşik edilipti. Dine hakikati beyan edenliği ve dımmanlığı için. Jurnalistin xabar gözleyen del, eysem xabarı öğrülmeyi in pacigali vaka oldu. Bu sözleri Al Jazeera teleayılımının Gaza şehrindeki tecrübeli vakili Vayel Al Dahtuk aytdı. Gaza şehrinden xabar yetiren üçin onun ayalı, üç çağası ve bir ağıtığı öldürüldü. Onun oğulları Mahmud ve Hamza hem jurnalisti. Dahtuk baştan geçiren yetkilerini şeyle beyan ediyor. Gaza'nın yaşayıcısı hükmünde de, jurnalist hükmünde de durnuksuzluk, kıyınçılıklar, peskelçilikler ve nişana alınmak, kıyınansak da günlük durmuşumuzun bir bölüğünü öğürlü. Sol uratın özünle bu yağdayı bize üren öz oluşlu başarınığı hem öğretti. Ol bize durmuş öğretmeğin başarınığını öğretti. Ölümü peskelçiliklere karamazdan şahatlanmağı ve savırlı olmağı öğretti. Bu uruş bizi ve bizim havarımızı oğu veriyen, ona inanyan adamların en ulu yetkisi bilen en yukarı çeğine yetti. Havarımızı dünya yetirmeğimiz için bizi kullan, şu maksat uğruna canını pida eden ve şahatlığından yüze uğran adamlar. Bunların hemmeti belki de öz borcumuzu yerine yetirmeğimiz için bize itergi verdi. Kıynansak da bizim durmuşumuz şeyle. Dahtuk sözünü şeyle devam ettiriyor. Maşgala ağdalarının bölüklere bölünen bedenlerini görmek yenilel. Çadırda öz perdendini korumak hem mümkünel. Şeyle yağdaydı öne gitmekten başka elimizde başka yol kalmayar. Men hem şeyittim. Sol gün bir karara geldim. İçimdeki gam gussa ve hasrat neçe ulu olsa da bir sekund hem seyagin men ayak üstüne kaların ve kameraların önüne geçerin. Men şeyle de ettim. Sol bir savarlılık ve sol bir cevapkarçılık bilen işimi devam ettirdim. Bu olsa İsrail basıbalcılığına

0: Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TruxSat 4A 958 MHz, proporzione del simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Blast Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: Це ли е Туарчи Чешен Банко Дентай?
8: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
13: Да, да, Турция Ганг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
15: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voce Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
0: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
6: Oldi Radio Glas Türkiye.
1: Gider Radio Amuriye Türkiye.
12: İni adalah Radio Suara Türkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
9: Este es Radio Voz de Türkiye.
20: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
21: Zboruva glasot na Türkiye.
22: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
23: It Türkiye Hangya Radio'ya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Palestina, le origini e le storie nascoste.

Türksat 4A, Aletera tut 12,000 ve 92 MHz. Bir istikabın ufuki ve muaddeli termizin 27,000 ve 500 ve muameli tahsihil hata 6 taksim 5. İlmen, bir anna unvan el beridel elektronik arabiyet trt.net.tr. Ve fil khitam, lekum min cemil lezine seheru alay idadil beth. Ve enel müzey kamil bayraklar ve minel hendeseli zayi. Ecmal temenniyat, huna sautu Türkiye.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radyo Sedaye Türkiye.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radyo Sedaye Türkiye.

0: Türkiye Ovası.
1: Deep Player Türkiye'nin tetiği radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radyo Glas Türkiye.
6: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
7: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovoz radio.
13: It Turkiye hangia radio ya?
5: Oldu radio glas Turkiye.
14: Turkiye öne radiosu.
5: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
15: Palestina, le origini e le storie nascoste.